Rabat bunu kabuğundan şurunu pikki şu kofiye kadar uçurdu diyalo emmaya regular gosip astigurani pekidu olup kusuzef kusuzef kusuzef.